0: Evet, konsantreyim.
1: Merhaba Kuman.
2: Six seventeen, same traffic.
1: 617.